Reddi edeyim Niski Davya Bername işleyen saat 11'de çelüç fardakı nişan dedi. Bername denge Kurdistan zindi berdavım dike ditin da hazi persiyonu ve ecmara telefonu 01-05-06 de ser internetici Bername denge Kurdistan zindi 720 dakika secara www.rfpp.net.